Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

haber internetayine çıkay ki yerek www.trt.net.tr Armenian. Yerek oyan ceset kalinen kankaray jamanagov tasını yotans yeresunin, isk yerevan jamanagov tasını utans yeresunin. Arayışı.

ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yok.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
16: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganlar Turkiya ovozi radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 28-sentabr dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 4A sunni hamrohi va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt-net-tr yansızlık Uyghur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıta anlığılı bulut. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ı geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9'ı boğun aralıkta, kısqı dolkunun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemra ve internet arkalık anlığılı buludu. Hürmetlik radyo anlığı Anlatışımızın bugünkü cedevilde haberle Türk dünyası da sahne sənətleri, səpərnamı qatarlıq programına və hər xil naxşı muzikala bağ bulub, aldığımızdaki bir saat boyu içə sələ bilən bilib olumuz. Bugünkü programlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qalabən.

sanlık malumat, sünni yakıl modelleri ve yukarı iktidarlık hesaplaş imkaniyeti bilen təminləydi. Sezgür sallıq malumatla Türkiye içindeki grafik bir taraf kılgıç ul əslahaları da bir taraf kılanıdı. Hazırgıça 7500 aktif işletkiçüge yetken evren 11 tane uçuk salmaqlıq çoğun til modelini kullaydı. Rusya'nın Kiyev'e kılgan hücumunda mektep ve balalay yesilleri ziyan uçurdu. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiyev'e kılgan hava hücumunda 2 balalay yesilisi, 2 mektep, 1 oltırak bina, yıkılgı punkti, ambarla ve uçur alaka silahlarının nişan kılınganlığını bildirdi. Zelenski'nin bildirişçi hücumlarda kaza kılganlar ve onlarca yerlanganlar var. Rusya aldın hükümden bu yan 277 uçuşçu zava aparatı işletken bulup, Saudi Arabistan baş elçisinin toralgosu süpüte deşiltilgen bir binamı ziyan uçurugun. Zelenski bu hücumlarını terörizm deyip atap Rusya'ya kartılgan imbargo ve iktisadi besimini küçeytişke çakırdı. Trump, Hormuz boğazını Trump boğazı deyip atağının bir haritinden bahirledi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Paris Koltuğu rayonunun haritisinden bahirlep, Hormuz boğazını Trump boğazı deyip gösetti. Trump ilgirimi Hormuz boğazının Amerika Deniz Armiyası'nın kontrolüğü dikkatliğini ilgiri sürüp, onun namını Trump boğazı özgürlüsü teklifini oturgu koyuşu mümkünlüğünü bildirgen idi. Hürmetlik radyo yuvanlı koçula, yukarıda haberle anladığına. Hürmetlik radyo yuvanlı koçula, anlamadığına Bengü icrasıdaki yalanlı namlık nakşı.

Qulaq asmalları, bugünkü altışımızda Türk səhnə sənəti tarixindəki yıldızı ən çoxqun çınarlarının birini nəzər salımız. Çıraqları heç qaçan üçməydiğən bir sənət dərgahıya, yəni Türkiyə dövlətlik teatr xanlarının meydana gəlişik şahid bolumuz. Bu müsabə yaş bir konservatoriyanın, yəni sənət məktubunun ayacanqı dolğan təcrüb səhnisində bir sürgən bolub, vaqtının ötüşü bilən məmləkətdən hər qaysı bulan quçqaqlarda ümit bilən pərdisini açıdığan qayət zor bir sənət böşküyə aylanğan. Bugün biz bu qutluq yolğa ömürünü və yürgünü bir işləğən şəxslərini əsləp ötümüz. Səhnənə orqallaşqan bir xatirə aylandığan aşu tarixi qədəmlərini birlikdə yad etimiz. Söz və səhnənin sehri gücüdən tən bəhrəmən buluş üçün diqqətinlə proqramımızda bolsun. Türkiye Devletlik Tiyatr Hallarının yıldızı yaş cumhuriyetinin senetini organlaştırış iştiyakı tutuşudu. Bu yıldızla Ankara Devletlik Konservatoriyası'nın destlepki kademleri gibi verip takılıdı. Bu zor hareketin tüncü uçkını 1936 yılı 6. Mayıs'ın 13. Mayıs'ı boğan Arlık'taki talant sınakları bilen yıkıldı. Şu yıl Noyabır'da bolsa Dershanlarda senetinin tüncü sadarı alınışkı başlandı. Teatr ve opera kesiplerini yetiştirip çıkış vazifesi mühim bir şahsike, yani Germaniye'den teklif kılınan Münevver Teatr ve Opera Pedagogi Karl Ebert'e tapşırıldı. Ebert, 1940 yılı geldiğinde tetbikat sahnesini kurup çıktı. Bunun ki maksat, yaş ihtisaslıklarının sahne çırakları bilen yüz görüşe eleydiğen bir ameliyat meydanını yaratış idi. Şunun bilen Devletlik Konservatoriye tetbikat sahnesi Ankara'lık tiyatro heveskarlarını zamanıvi sahne seneti bilen uçraştırdı. Hem diyene Kelgüs'teki devletlik tiyatro hanlığa ruh bağışlayan tüncü beşik aylandı. Karl Ebert 1947 yılı Mart'ta Türkiye'den ayrıldı. Ebert'inkin tetbikat sahnesini başkuruş vazifesi Türk tiyatrının yetekçi yıldızı Muhsin Ertuğrul'a ötküzüp verildi. Ertuğrul'un boşaşmaz iradesi ve tekçilki de yeni sahneler barlık geldi. 1947 yılı 27 dekabrda Kiçik Tiyatırhana, 1948 yılı 2. aprilde bolsa Çoğun Tiyatırhana senet sövgüçülerine öz işçiliklerini açtı. Bu iki nefis sahne kısa vakitten kin bıxsırdığan devletlik tiyatr hallarının tüncü ebedi makanı bu kalattı. Mezkur organının resmi mevcutluğu 1949 yılı iyunida konkret bir salayet gibi oldu. Bu vakitte organının kuruluşuna ait tarihi belgeler makullanıp küçük ilgi kılındı. Bu kadem bilen tiyatrxana Milli Muharip Ministerliğinin karmakı girdi. Devletlik tiyatrxana ve opera degen nam bilen müstakil bir kurulma gibi oldu. Baş müdürlük vazifesine yani Muhsin Ertuğrul tayinlendi. Şunda kılıp Türkiye'nin tüncü resmi senet organı varlık geldi. Sahne perdeleri tüncü kıtım 1949 yılı 1. oktober geçse zor hayacan içi içildi. Küçük tiyatrxanada Cevat Fehmi Başkut'un kalemeden çıkan yerlik bir eser koyuldu. Yani Küçük Şehir namlık tiyatr körülmelle bile yüz görüştü. Del şu minutlarda Çoğun Tiyatrhanı'da Johann Wolfgang von Goethe'nin Ölmez Nadir eseri sahneleştirilip atattı. Bu yerde Faust'un sadaları yanırdı. Devletlik tiyatrxanlığa kurulgan kündün itibaren sürat bilen güllünüp terakki kıldı. 1957 yılı Tuncu Rayolluk tiyatrxanı süptede Bursa Devletlik tiyatrxanısı içildi. 1966 yılı opera ve balet devletlik tiyatrxanlığının emili cihettin ayrıldı. 1970 yılı gelgende bolsa öz aldığı müstakil baş müdürlük bulup kurulup öz yolunu davamlaştırdı. 1970 yılı teşkili kurulmağa bir kıtımlık tanşeş ilip belgan bulup, bu belgilim arkalık baş müdürlükka memleketinin ihtiyaclık boğan herkandak yeri de yeniden devletlik tiyatr hanlığını iç şokoke ve imkaniyeti belgen idi. 1971 yılı kegende devletlik tiyatr halla yeni kurulgan Medeniyet Ministerliğinin karmakı ötküzüp verildi. Yani şundak tesevvür nişan bilen birlikte mezkur organ Ankara'nın çeklimisini tizlikte bozup taşıldı. İstanbul'dan İzmir'e
Bursa'dan Adana kadar itip bade.

Trabzon'dan Diyarbakır'a ve Antalya'ya geçip olan memleketten arkayısı çaylarda sahnelerini kurdu. Bugünkü günde devletlik tiyatrhanla Medeniyet ve Siyahat Ministerliği karşılıklı kaldı öz kadiminde olmuştumakta. Onluğun turaklık sahnesi de yılığa yüzlerce eserini görürmenle bile yüz görüştürmekte. Mol mezmulluk seyyarı oyunları ve festivalları arkalık devletimizden her bir bölüm puçkakları geçitip bağmakta. 1936 yılı bir konservatoriyanın tecrübe sahnesi getirilgan o küçükkin uruk, bugünkü günde Türk sahne sanatının en uluğ yıldızı, en çunkur çınar süptüde yaşnamakta. TRT Uğurcu'nun hürmetli klasmalleri, bugün Türkiye devletlik tiyatr hallarının destlepki sahne itizidin tatip, bugün gücü boğan müsabık iç kulak saldık. Bir konservatoriyanın ögüsü astıda büksürgen bu arzu gayet zor bir reallık aylandı. Muhsin Ertuğrul ve onun septaşlarının boşaşması terikçallığı bilen Türkiye'nin tüncü resmi senet örgünü kurup çıkıldı. Mezgür organ arkada kaldı olan 75 yıldın artık vakit ceryanında tohtumayı icadet bilen şoğullandı. Yetiştirip çıkan sanaksız aktörla, rejissorla ve yazgıçıla arkalık Türk tiyatrının yönelişini belgildi. Bugünkü günde memleketten her kaysi caylarda özünün mol oyun tüzümlükü ve ustalık bilen orundalgan icrası arkalık perde açılgan devletlik tiyatr hallarımızın sahnelerini yakından görüşki teklif kılemez. Senetin kişini bitirdiğin ve uzaklandırdığın dünyasının ilham ilişki çakırımız. Devletlik tiyatr hallarımızın yeni nurgullağın sahneler, alkışla ve ufuklarını dileğimiz. Çırağlarının hiç kaçan üç meslekini ümit kılımız. Kiler katımlık programımızda yeni okşaş vakitte kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

siz. Endi şu medeniyet bir gün işçidim o ruhuyanızı sınıp gitti o. DRT Uygurçinin hürmetli klasmeldiri. İki gün boyunca Osmaniye'nin tınçlıkını nefes aldım. Antakya'nın köp avazlık hikayelerde yokap gittim. Hem de yol yeni beni çakırabatıdı. Bu kıtımkı yöneliş aşkansı bilen dünyayı namsağan bir şehir Gaziantep buludu. Kinkisanda Gaziantep'nin özgücü dastıkallarda tarihi pırık kilip durduğun koçularda kaydı uçuş ümidi bilen aman boğaysla hayır hoş.

0: To Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
12: こちらは Türkiye の声ラジオです。
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radiosa.
14: It Türkiye Hangya Radioya.
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

İnsanlar Kartaygan'da sosu yakşı dünyadan köşüp keçiyegin oylap, mınlıkka tüskön vakit Kuday betten olarga bir neşe süyünşüler tagı umut verilgen.

Kudayımız yakından sosu sıylı kartlarga, süyünşüler kasında berilgen umutlardı. Bir ükön teren alim, Kur'an'dan em hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng em bek bağlı maneler men bildirgen. Ene sosu sözlerden, birinci bir bölük, tömen bette, açılgan.

Mendesiz dey bir kartban. Sosu kartlık vaktında ara sıra tapkanım umut bergen manelerdi. Em sosu umutlar man tabılgan tınışlıktığın nurlarına sizlerdi. Ortak etke yedim de özüm basından ötken hallerimden bazısını endi sizge aytaman.

Körgönüm nav nurlar, sosu menim yoluk kanım, müjde umut esikleri, elbet mendeki noksan, manevi küşkün ispet, körgön em aşılgan. Sizlerdin taza alal, manevi kuşlarınız, körgönüm şıraklardı, yar kırab, parlatıyak, em tapkanım umutlardı, taga artık etiyek.

Mine sosu keliyek sağ suyunşu umutlardın tagı savlelerdin asılı em bulagı bir yaktan em şeşmesi kudayga iman bolgan.

Ekinşi bir umut süyünşü, nav maneler bolgan. Kartlıkka kirgen vakıt, senedin kuz vaktında, em kün ekindi bolganda, büyük bir tav üstündön nav dünyaga karadım. Sosu vakıt birden maga, bek acıklı em mungun, bir yaktan em kaygılı, karangı bir alkelli.

Ne yedese so vakıtta öz özüme oylanganda kör gönlürüm bula yedi. Mine men kartayganman kündüz tagı kartayıp ekindige bargan. Sene de kartaygan kuz vaktin ozgan em zaman ahır zaman dünya tagı kartaygan.

Sokaklıklar işinde dünyadan keçiyegüm, sügünlerimdü bari taslayagım son vaktim, ecel kelip ölgönüm, yuğuguma kelgenge, sosu kaç türlü kartlık, meni bek köp silkelegen.

Nav halde ekende birden Kuday rahmeti bekkop yaxşı kebimen könülüme aşılıp birden birge so acıklı mumunluğumdu bəri em ayrılık kaygısını neşe kuşlu umutka tağı parlak teselli savlesine avdardı.

Ey aynı mendey kar taygan kardeşler. Rabbimizin kitabı hikmet dolu Kur'an'da so kitaptın yüz yerinde Er-Rahman-ı Rahim öz tilimizden aytılsa ayavlılar ayavlısı degen sıfatları man özünü bildirgen Allah

Savlay ayav tilegen yan tasıgan bareye bir neşe maramatban rızıklarını berip rahmetini imdatka yibergen kuşlu Rab.

senede yazlıktı bilinmeyen bir yaktan neşe nimet Ediyaman rızıkka muktaçlarga tolturup yetgergen maramatlı hak Allah'a.

Em arıklık, kuşsuzluk nispetin şey kullarına rahmetini, nimetini, tağa artık görsetken bir ayavlı hak kuday Rabbimizden rahmeti, kartlık şagında bizge, bek yükön bir umut, em kuşlu nur bolgan.

Mine sosu rahmetli tabuğa asıl sebep, sorahmanga imanman baylanıp senü bolgan tagı parızlardı kılıp itaat ban kulluk bolgan savluk bankalınız.

olduk bile Atman erdame el İrhabiyin el katile emsalhu ve Adum siyasete tardil Filistinin ve Et'um siyasete tardil Filistinin min Gazze ve Tıf el Garbi el Muhtelle hasebe gavlihi ve alene bir gafir zaimi Hizbil Kuvve el Yahudi enne Hizbehu se yeştarit tevelli vizaratey ettifa vel adl lil indimam ila eyyi hukumetin müstakbeliye ve ceddede davetehu li tardil Filistiniyin min gazze ve tifel garbiye el muhtele taht estari el hicra et ta'viyye. Müstemin el kiram gaddemna li hadaratukum neşte akbaril gısmi arabi li izahat sautu Türkiye tabiye li müesseseti el izahat ve televizyon et Türkiye. Neşkurkum ala husnil mutabaat.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.